İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümleri iki kentte etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birer mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'ne ilişkinde aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadelerini kullandı. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ankara söz konusu baskını en güçlü biçimde kınadı. Yapılan açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Küstah baskını Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını dün açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılacak. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'daki Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardım

0: kararlarına ilişkin konuştu. Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Bakan Çiftçi AFAD'a teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Keşm Adası, Ahvaz, Bender Abbas, Hürremabad, Firuzabad, Cask ve Taft kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üssünü hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem sahada gelişmeler yaşanıyor. ABD olumlu rol oynayabiliriz dedi. Zelenski'den sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız açıklaması geldi. Cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar sürdü. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
5: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
6: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272-203-0030 0272-203-0030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Taşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efem 99.9.
5: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün Efem'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve yayınımızda şimdi haber turundayız. Bugün ilk durağımız Kocatepe Gazetesi. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Müsürler, Afyon Merkez ve Dinar'da kurdukları lisanslı depolar sayesinde üreticinin de yatırımcının da kazançlı çıktığını belirtti. Müsürler 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Müsürler Afyon ve Dinar'da lisanslı depo kurarak mahsul alımına başladıklarını kaydetti. Ana Haber gazetesindeyiz Kocatepe'nin ardından. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Artuk, 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Artuk basının toplumun vicdanı ve demokrasinin temel teminatı olduğunu vurgulayarak, yerel basının fedakarca mücadelesine dikkat çekti. Haber turumuz sürüyor sevgili dinleyenlerimiz ve sıradaki durağımız Afyon Şehir Gazetesi. AK Parti Afyon Milletvekili Hasan Arslan, Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaptığı değerlendirmede RTÜK'ün dijital platformlar ve sosyal medyayı da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına dikkat çeken Arslan, dijital oyunlar ile dizi ve televizyon programlarında şiddet ve silah içeriklerine yönelik daha etkin düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Programımızda şimdi gazete 3'e uğruyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi 2026 YKS'de ilk 1000'e giren 7 öğrencisiyle önemli bir başarıya imza attı. Başarılı öğrenciler okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından düzenlenen törende çeyrek altınla ödüllendirildi. Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Turgay Bingül, okulu bu yılda bölgenin en başarılı fen liselerinden biri olduğunu belirterek, öğrencilerin önemli üniversitelerde Afyon'u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, programımızda şimdi yerel basın turunun ardından yeniden müzik diyeceğiz. Güzel bir ezgiye bırakacağız söz. Ardından buradayız.

Güne FM'desiniz. Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve yayınımızda şimdi günün köşe yazısındayız. Gazeteci İsmail Akar'ın kaleme aldığı Gazetecilik ve Demokrasi başlıklı yazıdan bir bölümü sunacağız. 24 Temmuz Türkiye'de Türk basınından sansürün kaldırılmasının yıl dönümü. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği 24 Temmuz 1908'de çıkan gazeteler ilk kez sansür memurlarına basılmadan önce özgürce yayınlandı. Türk basın tarihi için bu olay bir dönüm noktası. Bu yüzden 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günü kabul edilir. Gazetecilik zor zamanlardan geçiyor. Bazı verileri paylaşalım. Yerelde ve yaygın medyada gazetecilerin iş ve can güvenliği yok. 12 bini aşkın gazeteci işsiz. Basın sektöründeki işsizlik oranı %30'u aştı. Doğrusunu isterseniz gazeteciler yaşadıkları bölge ve yörenin hafızasıdır. Yayın organları kapatılıp binlerce gazeteci işsiz bırakılarak ülkenin hafızası siliniyor aslında. Peki gazeteci taraf olmalı mı? Evet, gazeteci her daim taraftır. Güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesi duyuramayanların yanındadır. Gazeteci önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Ekonomik zorluk yaşayan yayın organlarında gazeteciler yoksulluk sınırında ücretle çalışıyor. Hakkaniyetli bu işi yapan, şantajdan uzak olan, kalemini asla satmayan medya sahibi de ekonomik kıskaç altında ne yazık ki. Telif ücretleri büyük külfet getiriyor. Bir anlamda bir dokun bin dinle misali, dert çok. Peki çözüm ne? Gazetecilere yönelik halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin basın iş kanununa bağlı olarak çalıştırılmaları sağlanmalıdır. Gazetecilerin sendikalaşması engellenmemelidir. İnternet medyasında çalışanlar basın iş kanunu kapsamına alınmalıdır. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Unutmayalım ki gazetecilik demokrasinin göstergesidir. Radyomuzun haber sitesi günefem.net'te yazının tamamı sizlere ulaşıyor. Gazeteci İsmail Akar'ın Gazetecilik ve Demokrasi başlıklı yazısından bir bölümü sizlere aktardık. Sevgili dinleyenler, bugün söz ettiğimiz gibi 24 Temmuz basın bayramı. Bizler de tüm basın mensuplarının günlerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. O halde sıradaki ezgimizi tüm gazeteci meslektaşlarımıza çalalım. Ve Selda Bağcan, yaz gazeteci yaz diyor.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla tüm basın mensupları için çaldık dinlediğiniz bu güzel şarkıyı ve şimdi hava durumu bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Dilimizde bugün hava parçalı bulutlu ve sıcaklık biraz düşüyor. Tahmin edilen en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 13 derece. Yarından itibaren sıcaklık epeyce düşecek ve yarın ilimizde yağmur bekleniyor.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında aşina olduğunuz bir köşemize vuracağız yeniden. Tarihte bugün bölümündeyiz. Söz ettiğimiz gibi bugün 24 Temmuz ve yılın 205. günü, yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 160 sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda söz ettiğimiz gibi 24 Temmuz'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunuyoruz şimdi. 1823 Şili'de kölelik yasaklandı. 1908 ikinci meşrutiyet ilan edildi. 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi. 1923 günümüz Türkiye'sinin sınırlarının büyük oranda çizildiği Lozan Anlaşması imzalandı. 1950 Gazeteciler Cemiyeti sansürün kaldırılışını basın bayramı ilan etti. 1952 Merzifon ve Akşehir'de sel meydana geldi, 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan telef oldu. 1958 Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini Birleşik Krallık reddetti. 1960 basın ahlak yasası imzalandı. 1963 sendikalar kanunuyla toplu iş sözleşmesi, grev ve lokaft kanunu çıktı. 1977 4 gün süren Libya-Mısır Savaşı sona erdi. 1986 İstanbul Kartal'da tren kazası meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ve 2020 Ayasofya Müzesi Ayasofya Camii olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı. Tarihte bugün bölümünden seslendik ve 24 Temmuz'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda yine güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Geçmişe gidiyoruz. Ömür Göksel geliyor mikrofona.

Geçmişten güzel bir ezgiyi sizlerle buluşturduk. Gözlerim yolda dedik ve şimdi günün atasözünde sıra. Kötü ve kalitesiz malzeme kullanarak iyi bir sonuç elde edilemez. Atalarımız bu durumu şu atasözüyle özetliyor. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, programımızda yine aşina olduğunuz bir bölümdeyiz. Akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsüne uğrayalım şimdi. Bugünün lezzetleri ayran aşı çorbası, fırında çıtır tavuk, anne makarnası ve tatlı olarak da kavunlu sorbe. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız ve sırada günün tavsiyesi var. Bugün ömrün bir gün daha azaldı. Artık kendini mutlu etmeye karar ver ve seni mutsuz eden her şeyden kurtul.

Bazı şarkılar hiç bitmesin istersiniz. Aşkın Nur Yengi ile 1991'e gittik ve böylesi bir şarkıyı sunduk sizlere. İz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz isimli kitabına uğrayacağız. Meraklıları mutlaka hatırlar, bu eser filme de alınmıştı. Barış Bıçakçı şöyle diyor: hiçbir şey göründüğü, hatta yaşandığı gibi değil. Her şey hatırlandığı gibi.

Ve Nazan Öncel'le yine 90'lı yıllara döndük. Güzel bir şarkısını hatırlattık sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem ülkemizi etkisi altına alacak. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Pazardan itibaren ise yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden artacak. Yine güzel bir şarkı, bu kez konuğumuz Atilla Yelken.

0: yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni.
1: Saat 10. Haberleri veriyoruz. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümleri iki kentte etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birer mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'ne ilişkin de aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadelerini kullandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını dün açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılacak. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı davettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Yeni Nesil suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında kamu görevlileri de bulunuyor. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı, 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Burek mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria da işgalci İsrail'in hedefindeydi. Doğu Kudüs'te bir genci yaralayan İsrail unsurları El Halil kentine de baskın düzenledi. ABD ordusu ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kente patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'e normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem sahada gelişmeler yaşanıyor. ABD olumlu rol oynayabiliriz dedi. Zelenski'den sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız açıklaması geldi. Cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar sürdü. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
2: Hayatı hayatı sorgulayanlarındır radyo. Söyleyecek sözü olanlarındır. Paylaşmak isteyenlerindir. Sizin sesiniz 99.9 Gün FM'desiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
6: Devlet destekli, ücretsiz Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
7: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Hilanirem'in bu güzel şarkısıyla bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bizlere eşlik edip yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Esenlikler dileyerek sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün
0: Gün Efendim 99.9.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, Luna Park'a götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeği de unutma benim yerime. Ve bağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ne keyfin buluştuğu adres.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: ...99.9... Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin doğru frekansı
2: 99.9.
3: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç dama dur hele.
2: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.

0: ve pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak, Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Güne Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapanı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün FM 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Evleri hani hani da parlayı gümüş anne. Evleri hani hani parlayı gümüş anne. Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla Gün FM'de canlı telefon bağlantılarına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Hasan Arslan'la başlıyoruz. Sayın Vekilim, iyi günler diliyorum.
1: İyi günler, selamlar, saygılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden genel kuruldan.
0: Biz de saygılar sunuyoruz.
1: Basın mensuplarına da selamlarımı, saygılarımı iletirim.
0: Sağ olunuz efendim. Bugün 24 Temmuz basın bayramı. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz?
1: Tabii ki basın vatandaşın haber alma sistemi bir şekilde. Haber alma özgürlüğü basın mensupları aracılığıyla bir şekilde devreye giriyor, oluyor. Ve demokrasilerde kesinlikle basın özgürlüğü kıymetlidir. Basın özgürlüğü ne kadar varsa demokrasi o kadar güçlü olur. Bu nedenle basın mensuplarımızın gece gündüz hafta sonu tatil demeden çalışmaları vatandaşımızın haber alma hakkının korunması açısından çok kıymetli. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Bugün bayramları, bugün tabii ki onların sorunlarının konuşulacağı gün, taleplerinin konuşulacağı gün. Ben basın mensuplarımızı, yerel ve ulusal basın mensuplarımızı saygıyla, hürmetle selamlar, saygılar sunarım.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de genel kurulda çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Afyon'dan selamlar.
1: Aleykümselam, hayırlı günler.
0: Sevgili dinleyenler, 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarında ilk konuğumuz AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Doktor Hasan Arslan oldu.

0: Sevgili dinleyenler, canlı telefon bağlantılarımız sürüyor ve hattın diğer ucunda şu anda AK Parti Afyon Milletvekili, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Avukat Sayın İbrahim Yurdunseven var. Sayın Vekilim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Faruk Bey, ben teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizleri dinleyen tüm hemşehrilerimle hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim bugün 24 Temmuz basın bayramı. Evet. Kısaca değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Evet, belki daha önceki konuşmacılar da dile getirmiştir. Ben de söylemekte fayda buluyorum. 24 Temmuz bildiğiniz gibi aslında sansürün kaldırıldığı tarih. Ve bu tarih artık basın bayramı olarak kullanılıyor. Çünkü sansürsüz basın gerçekten önemli bir nokta. Zira halkla devletin, devletle vatandaşın ve işte tüm sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini dile getiren veya ortaya koyan, döken, sansürsüz olarak ortaya döken basın, bu yazılı ve görsel basın, tabii son 100 yıl içerisinde gelişmelere baktığımızda yazılı ve görsel basın. Bu da çok önemli. Bizim için demokratik ortamın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi basın. Bu nedenle biz de bugünü kutluyoruz. Tüm basın çalışanlarının gününü kutluyorum. Daha nice bayramlara kazasız belasız ulaşmalarını temenni ediyorum. Tabii burada önemli olan sansür yok dedik ama tabii bu da bu demek değil. Yani her şey serbest, her şey istediğiniz gibi konuşacağız, söyleyeceğiz. Bununla da basın olacak. Hayır, öyle değil. Tabii kimsenin hakkını yemeden, kimsenin hakkına riayetsizlik etmeden, iftira etmeden, doğru, dürüst, ilkeli bir basın, sansürsüz basın bizim için önemli. Bunu da özellikle rica ediyoruz tüm basın mensuplarından, ki Afyonkarahisar'da bunu görüyoruz. Çok sağ olsun tüm basın mensubu kardeşlerimiz bu ilkelere uyuyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize yayınınızı aldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz efendim.
1: Teşekkürler. Herkese selamlar, iyi günler diliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Avukat İbrahim Yurdunseven'in görüşlerini aldık. Birazdan devam edeceğiz.

0: Canlı telefon bağlantılarımız sürüyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun hattımızın diğer ucunda. Sayın Vekilim, iyi günler diliyorum.
1: İyi günler, iyi günler.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Vallahi ne söyleyeyim, meşrutiyetin ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü İstanbul'da çıkan bir avuç gazete baskıdan önce sansüre gönderme kararı ve gazeteciliği ilan etmişlerdi. O sebeple o gündü bugündü gazeteci ve basın bayramını kutlanıyor. Ben de buradan öncelikle Afyonkarahisarlı tüm gazeteci ve basın mensuplarımızı yürekten kutluyorum.
0: Teşekkür ederiz. Siz de şu anda yoldasınız galiba Sayın Vekilim.
1: Evet evet, ben seyahatteyim. Bu vesileyle de tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin, basın emekçilerimizin bayramını kutlayayım istedim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerime de selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun, saygılar bizden efendim. Kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Hakan Şeref Olgun hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarına devam ediyoruz. Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu hattın diğer ucunda. Sayın Bakanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben öncelikle bütün bizi dinleyenlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca bugün 24 Temmuz basın bayramı. Bütün basın mensuplarının basın bayramını gönülden tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bize haberler hazırlamasını, vatandaşı doğru bilgilendirmesi için emek sarf etmelerini bekliyorum. Ayrıca Bayrek'te çalışan bütün basın emekçilerini, mensuplarını, yazarlarını, herhalde bütün çalışanlarını, patronlarını gönülden selamlıyorum. Basın bayramımız kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım katıldığınız için. Saygılar sunuyoruz Afyonkarahisar'dan. Sevgili dinleyenler, Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu ile beraberdik ve 24 Temmuz dolayısıyla kendisinden görüşlerini aldık.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor ve Afyonkarahisar Baro Başkanı Sayın İpek Yılmaz Göktürk ile beraberiz. Sayın Başkanım, radyomuza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Efendim, 24 Temmuz.
1: Diliyorum. Dinleyicilere evet. De merhaba diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Bugün evet 24 Temmuz basın bayramı. Yani bence bizler için çok önemli bir gün. Basın için çok önemli bir gün. Ben bütün basın emekçilerinin basın bayramını kutluyorum. Özgür basın her şeydir. Onu iletmek istiyorum. Afyon'da da basın mensuplarımız çok özveriyle çalışıyor. Hepsine de buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İnşallah bir gün radyomuzda da yine
1: İnşallah,
0: sizi canlı olarak ağırlamak isteriz.
1: Nasip olursa gelelim Fark Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz, sevgiler sunuyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Afyonkarahisar Baro Başkanımız Avukat İpek Yılmaz Göktürk bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, birazdan yeniden beraber olacağız.

0: Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Mehmet Taytakat'ın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Vekilim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim.
0: 24
1: orası
0: Temmuz.
1: Zaten, evet. Orası zaten bizim evimiz.
0: Aynen öyle.
1: Evimiz.
0: Katılmanızdan çok mutluluk duyuyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da yeniden ağırlarız sizi.
1: İnşallah.
0: Efendim, 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: İnsanlık haber alma yolculuğunda önce bildiğiniz gibi yazılı gazeteyle tanıştı. Gazeteler yaşamları satırlara döktü. Tarihe not düştü. Ardından radyo hayatımıza girdi ve haber ilk kez bir ses oldu.

0: O ses kimi zaman umut verdi, kimi zaman acıyı paylaştı, kimi zaman da milyonlara aynı duyguda buluşturdu. Ben de Radyo Seven bir hemşehrinizim. Başına mutlaka radyomuz vardır.
1: Ne güzel.
0: Senin radyomuz vardır. Birbirimizi görmesek de konuşanların ruhunu, gönlünü oradan anlayabiliyoruz. Yıllardır bu hizmeti veren öncelikle radyo çalışanlarımız, bizler için çok anlamlı sahipleri, patronları ya da hizmet edenleri bizim için çok anlamlı. Anadolu'daki yerel radyolarımız bulundukları şehirlerin gündemini, kültürünü ve sorunlarını halka duyurmaya devam eder ki Afyonkarahisar sadece bunun adı Gün FM'miz. Gün FM Afyonkarahisar'ın sesidir.
1: Ne mutlu bizler efendim.
0: Öncelikle ben de şahsınıza hanımefendiye, Fatma Hanım'a, Esmail Akar Beyefendi'ye ve Gün FM çalışanlarına ve gerçeğin izini süren, kalemiyle yazan, sesiyle anlatan, objektifiyle belgeleyen tüm basın emekçilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gerçekten yerel anlamda gerek televizyonlarımız, gerek gazetelerimiz, gerek radyolarımız ağır şartlar altında az imkanlarla bölgemizi hizmet etmeye çalışıyorlar. Allah yardımcılarımız olsun hepinizin. Hepinize başarı diliyorum bu vesileyle. Saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar bizden.
0: Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Mehmet Taytak hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: 24 Mayıs'ın bayramı dolayısıyla Şuhut Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Özaşkın telefonun diğer ucunda konuğumuz. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: 24 Temmuz'da...
1: Vallahi tabii biliyorsunuz ben hem öğretmen kökenliyim hem de Şuhut'ta da biliyorsunuz bir matbaamız var, gazetemiz var, Anayurt Gazetesi. O yüzden evet. Sizin ailedeniz.
0: Evet.
1: Öncelikle ben tüm basın emekçileri

0: Kadir'in bayramını kutluyorum. Zor günler belki ama inşallah daha güzel günler gelecek. Geçen sene biliyorsunuz Şuhut'ta biz sizleri davet etmiştik, böyle güzel bir program yapmıştık.
1: Evet, bir araya gelinmişti.
0: Yani inşallah yine kafamızda böyle planlama var. Hı hı. Böyle yine bir araya geliriz. Artık bu güzel günleri kutlarız diyorum ben.
1: İnşallah.
0: Tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum. İnşallah.
1: Teşekkür
0: herkese
1: ediyoruz.
0: Selam ediyorum.
1: Biz de saygılar sunuyoruz size. Kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Herkese selam ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Sevgili dinleyenler, Şuhut Belediye Başkanı Sayın Muhittin Özaşk'ın hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor. Şimdi İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Muhammed Mısırlıoğlu'yla birlikteyiz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. 24 Temmuz dolayısıyla kısa bir değerlendirmek sizden.
1: Tabii ki. Öncelikle başta şahsınızın olmak üzere tüm basın emekçilerimizin, Afyon'da basın camiasına hizmet eden muhabirinden genel yayın yönetmenine, basın camiasına yatırım yapmış, basınla iç içe olan iş adamlarına kadar herkesin 24 Temmuz basın bayramını tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Onun için burada bana da bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum.
0: Sağ olunuz efendim.
1: Basın, özgür basından yana bir tavrımız var İYİ Parti olarak. Konuşan basından yana bir tavrımız var. Kesinlikle basın özgür olmalı, bağımsız olmalı. Ve basın yazarken düşünmeden, başıma ne gelir diye tereddüt ve düşünceye kapılmadan duygu ve düşüncelerini bir habercilik anlayışıyla mısralara yansıtabilmeli.
0: Evet.
1: Maalesef günümüzde son zamanlarda basın mensuplarımız yapmış oldukları haberler sonucu ve neticesinde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu da basına vurulan en büyük bir şey oluyor, pranga oluyor. Dolayısıyla biz basınımızı her hal ve şartta Afyon'da yerel basın olarak hizmet veren Afyon halkına her noktada bilgi ve duyuru görevini yapan, habercilik görevini yapan Afyon yerel basın temsilcilerimizi, şahsınızda herkesi kutluyor, basın bayramını tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: İYİ Parti İl Başkanı Sayın Muhammed Mısırlıoğlu hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor ve Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Beytullah Karataş hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faruk Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Neler söylersiniz 24 Temmuz dolayısıyla?
1: Evet, basın bizim özellikle objektif basın, sansürsüz basın her zaman öncelediğimiz bir konudur. Bu noktada 24 Temmuz basın bayramı da ülkemizdeki yerel, özellikle başta yerel basın mensuplarımız başta olmak üzere tüm medya temsilcilerinin basın bayramını tebrik ediyorum. Tabii çektiği sıkıntılar, yaşadığı problemler basınımızın her dönem bizim gündemimizde. Saadet Partisi olarak biz de bu konulara özellikle değiniyoruz. Bu basın bayramı vesilesiyle yaşadığı zorluklara rağmen haberi, gerçek haberi ulaştırmak için gayret eden hem sahada hem kamera arkasında hem de TV radyo kuruluşlarında hizmet eden tüm basın mensuplarımızın bayramını tebrik ediyorum. Saadet Partisi olarak her zaman onların sorunlarını dile getirmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek dileğiyle.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Başkanı Sayın Beytullah Karataş hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: Dolayısıyla canlı telefon bağlantılarında sıradaki konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Ahmet Kahveci. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faruk Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederiz. Umarız ki siz de iyisiniz.
1: Hamdolsun Faruk Bey, iyiyiz. Ben öncelikle sizin aracılığınızda 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlama imkanı ve şansı verdiğiniz için ben radyonuza ve size teşekkür ederim.
0: Biz de çok mutluyuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi almak isteriz başkanım.
1: Şimdi Türk basın tarihinde sansürün kaldırılmasını simgeleyen önemli dönüm noktalarından birisidir 24 Temmuz. 24 Temmuz'da tarafsız, ilkeli ve sorumluluk bir basın mensubu örneği sergileyen, tarafsız davranan tüm basın mensuplarımızın basın bayramını ben kutluyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Katıldığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda yayınımızda da ağırlarız sizi.
1: İnşallah, görüşmek üzere.
0: Sağolunuz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Ahmet Kahveci hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Tabi ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi üyesi Sayın İsmail Akar hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Akar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Farukçuğum.
0: Çok teşekkür ederiz. 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?

0: Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkan bir sansürün kaldırılması, daha doğrusu o tarihlerde gazeteciler gazete çıkmadan önce sansür memurlarına gazetelerini gösteriyorlardı. Yani uygundur aldıktan sonra gazete baskıya giriyordu. Ama yanılmıyorsam 1908 tarihinde itibaren bunu kaldırdılar. Bir anlamda sansür kalktı. Ama o tarihten bu zamana kadar gelişmelere baktığımızda örtülü sansür dediğimiz sansürün de sürdüğünü görüyoruz. Bunu kimse yadırgayamaz doğrusunu istersen. Evet. Şimdi gazetecilerin sorunları hakikaten çok fazla. Yani bürokrasi, bürokratlar mesajlar vererek bu günün anlam ve önemini belirten kutlamalarda yapıyorlar. Ama her sene aynı şeyi görüyoruz. Yani yok bir çaba, yok bir gelişme, yok. Dezenformasyon yasası şeklinde bir yasa çıkarıldı geçtiğimiz yıllarda. Ve halkı kin ve nefrete sürükleme iddiasıyla birçok insan, gazeteciler daha doğrusu, gözlem altına alınıyor, bazıları tutuklanıyor. Böyle durumlar yaşanıyor. Şimdi ben bugün yazdım, sitemizde de var. Evet. Şunu söylemek lazım sevgili Faruk. Bir ülkenin de demokrasinin nasıl geliştiğini gösterebilmenin bana göre aynası basın özgürlüğüdür. Basın ne kadar özgürse bu ülkede, bu toplulukta insanların hakları denetlemesi çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi bunu basın özgürlüğü derken de tabii günümüzde de, yerelde de var bu. Yani ben basın özgürlüğünü kullanıyorum diyerek insanların kişilik haklarına, kurumların kurumsal yapılarına hakaret etme değil bu. Yani burada basının etik kuralları var. Bu kurallara bütün gazetecilerin de uyması lazım. Şimdi değneğin iki tarafına da baktığımızda, hani masada oturan ve karşı tarafında oturanlar olarak baktığımızda her ikisinde de sorunlar var. Hı hı. Bu sorunların giderilmesi için de gerçekten herkes taşın altına elini koyması lazım. Burada sivil toplum örgütlerine de bir şeyler söylemek gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz gazetecilerin fazlaca cemiyetleri, dernekleri var. Evet. Ama burada da bir gelişme yok. Yani umduğumuz, beklediğimiz bir çalışma yok. Bunun da altını çizmekte yarar var. Tekrar gece gündüz demeden 7-24 alanda faaliyet gösteren, başta sizler olmak üzere tüm basın mensuplarının böylesi günü tebrik ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, Afyonkarahisar Gün FM radyo sahibi ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi üyesi Sayın İsmail Akar hattın diğer ucunda konuğumuzdu.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor ve hattın ucundaki konuğumuz Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Önder Artuk. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faruk Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: 24 Temmuz günde. Evet, dolayısıyla düşüncelerinizi öğrenmek isteriz.
1: Evet, bu güzel günde bütün basın çalışanlarımızın gününün kutlu olmasını diliyorum. Size de bize yayınınızda yer verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Basın olduğu sürece inşallah memleketimiz için, ülkemiz için, insanların haber alabilme özgürlüğü için daha güzel günler gelecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. 24 Temmuz'umuzun da hepiniz için kutlu olmasını diliyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz ve inşallah bir gün yine önümüzdeki süreçte yayınımızda da sizi konuk almak isteriz.
1: Her zaman memnuniyetle, her zaman memnuniyetle.
0: Sağolunuz, görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkürler, selamlar, saygılar.
0: Sevgili dinleyenler, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Önder bizlerle birlikteydi ve yayınımız sürüyor.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor ve şimdi Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Karakaş hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Karakaş, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Faruk Bey.
0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını kutluyorum. Bütün gazeteci ve basın mensuplarımızın bayramı kutlu olsun. Tabii ki her mesleğin önemli günleri var. Gazetecilik ve basın dünyasının da 10 Ocak gibi, 24 Temmuz gibi önemli günleri var. 24 evet. Temmuz tabii ki bizim basın tarihimiz açısından önemli bir tarih. 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla başlayan bu sürecin işte bugün basın özgürlüğü, tarafsız habercilik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunun doğru bilgiye erişimi açısından önemli. Özellikle dijital iletişim çağında bu çok daha hayati bir noktaya geldi. Yani doğru ve güvenilir habere ulaşmak oldukça sıkıntılı içinde yaşadığımız dünyada. Ama gazeteciler basın ahlakı, etiği çerçevesinde işini yapan ve bu doğrultuda haber ve bilgi üreten gazetecilerimiz olduğu sürece de bu doğru ve güvenilir habere ulaşmaya devam edeceğiz. Ben bu kadar önemli bir günde etik değerlerine bağlı ve tarafsız yayın yapan ya da tarafsız yayın anlayışıyla görevini sürdüren tüm basın mensuplarımızın tekrardan gazeteciler ve basın bayramını tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, saygılar
1: ben sunuyoruz. Ben çok teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum.
0: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor

0: 24 dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor sevgili dinleyenler. Şimdi Nazmiye Tuğral hattın diğer ucunda konuğumuz. Nazmiye Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Faruk Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Öncelikle 24 Temmuz basın bayramı vesilesiyle kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle çalışan siz tüm basın mensuplarınızı öncelikle gönülden kutluyorum. Basınımız demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu noktada özellikle yerel basın, şehrimizin tüm sorunlarını gündeme taşıyan, başarılarını görünür kılan, ortak aklın gelişmesine katkı sunan çok kıymetli bir güçtür. Bu konuda sizlere teşekkür ederiz.
0: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Afyonkarahisar'ımızda her şartta sizlerin çok zor şartlarda zaman zaman görevinizi yerine getirmeye çalıştığınızı biliyoruz. İşte siz gazetecilerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız, dijital medya kuruluşlarımız şehrimizin gelişmesine çok önemli katkılar sağlamaktasınız. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevini etik ilkelerden ödün vermeden sürdüren siz basın mensuplarıma teşekkür ediyorum. Bu arada ayrıca ebediyete ithal eden gazeteci arkadaşlarımıza, gazetecilerimize de rahmetle anıyorum. Tüm basın camiamıza sağlık, başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok sağ olun
1: diliyorum.
0: Efendim, katıldığınız için inşallah bir yayında da sizi yine stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Saygılar
1: i̇nşallah,
0: sunuyoruz.
1: İnşallah benim için de büyük zevk olur. Çok teşekkür ederim. Tekrar 24 Temmuz basın bayramımızı kutluyorum. Sağ olun
0: efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Vekili Sayın Nazmiye Tuğral hattın diğer ucunda konuğumuz oldu. Yeniden müzik diyoruz.

0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz canlı telefon bağlantılarında şimdi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Vekilim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum sizlere ve bizleri radyoları Gün FM başında dinleyen bütün hemşehrilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Tabii 24 Temmuz basın bayramı malum 1908'de sansüre karşı bir kısım gazetecilerin itirazıyla başlayan ve ondan sonra da basın bayramı olarak kutlanan bir gün. Basının hür ve özgür bir şekilde hiçbir yere danışmadan, herhangi bir kontrolden, sansürden geçmeden kamuoyunun doğru oluşması için kendisinin doğrudan yazmasının bir yıl dönemi. Bu açıdan son derece önemli. AK Parti'nin de basın hürriyetine, basın özgürlüğüne gerçekten olağanüstü bir değer ve önem atfediyor. Bu nedenle de bütün kanuni düzenlemeler yapılırken bu konu her daim güvence altına alınıyor. Kamuoyunun doğru oluşması için kendi iradesiyle doğruları yazan, doğruları halkın önüne getiren tüm gazeteci ve basın çalışan arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle nice yıllara hep birlikte ulaşırız diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz Sayın Vekilim.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya bizimle birlikteydi. Yine müzik diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysiniz. Double Tree by Hilton Afyon.

0: Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
2: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla canlı telefon bağlantılarımız sürüyor. Demokrat Parti Genel Başkanı hemşerimiz Sayın Gültekin Uysal hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum ve sizleri tüm hemşehrilerim ben de saygıyla selamlıyorum.
9: Teşekkür ederiz efendim. 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
10: Öncelikle 2. Meşrutiyet'in yıl dönümü, dolayısıyla da sansürün ortadan kalkması basın bayramı olarak o gündür bugündür kutlanır. Bugün Türkiye'de temel hak ve hürriyetlerin millet adına, milyonlar adına en geniş biçimde kullanan milletin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarıdır. Ama bugün temel hak ve hürriyetlerin bile üzerinde çok ciddi kısıtlamalar, adı konmamış yasaklar, antidemokratik rejimlerde yasaklar, kimileri yazıldır, kimileri yazısızdır. Bugün bu kısıtlara maalesef Türk basını hem yerelde hem genelde muhatap oluyor. Özgür Türkiye diyen, konuşan Türkiye diyerek bunun mücadelesini vermiş bir siyasi gelenek olarak istiyoruz ki Türkiye'de korkusuzca yaşama hürriyetinin her bir vatandaşımız için olduğu kadar Türk basını için de hakim olsun. Ben 24 Temmuz basın bayramı vesilesiyle başta büyük zorluklara katlanarak yerelde gazetecilik yapan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza hem kolaylık diliyorum hem başarılar diliyorum. Allah yardımcılar olsun, hem de basına gönül vermiş tüm emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum.
9: Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere diyoruz. En yakın zamanda radyomuzda da ağırlamak isteriz.
10: memnuniyetle inşallah.

0: Sayın Başkan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle 24 Kasım gazeteciler ve basın bayramı münasebetiyle gününüzü kutlarım.
0: Sağ olun.
1: İnşallah Allah sağlıklı, nice güzel günler nasip etsin. Yayın hayatınızda da başarılarınızın devamını dilerim. Tabii toplumumuz açısından basın çok önemli. Doğru haber almada ve özellikle de iletişim çağı yaşadığımız bu günlerde de basın her açıdan çok değerli. Ben de bu vesileyle tekrar 24 Temmuz basın bayramınızı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Çok sağ olun başkanım. En yakın zamanda inşallah sizi radyomuzda da ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olurum. Tekrar kolay gelsin. Başarılar. Kolay
0: sağ olun. Gelsin. Sevgili dinleyenler.

0: Sevgili dinleyenler, bayramı dolayısıyla Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Niyazi Ertaş hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Sizlere, Gün FM'e, herkese, bizi dinleyen Afyonlu dostlarımıza selamlar, saygılar. Gelecek Partisi ve Niyazi Ertaş olarak hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, bugün 24 Temmuz Basın Bayramı. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz?
1: Şimdi adı bayram bunun, can kardeşim, ama sansürün kaldırılışının 118 yılıncı kutluyoruz. 24 Temmuz güzel bir şey, ama ne basında sansürün kalkmışlığı var, ne siz çalışanlara güzel emeklerinize karşılık verilmiş bir şey var. Bu açıdan üzülüyoruz, ama böyle bir gün tekabül etmiş. Bugünü de kutlamak, bugünün hürmetine sizleri kutlamak, böyle bir günde sizlerle beraber olmak, sesinizi duymak, böyle bir günde bizlere sesimizi duyurduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Fakat sektör ilimizde görev yapan tüm arkadaşlara selamlarımızı, saygılarımızı Gelecek Partisi olarak başarılarının devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan, katıldığınız için saygılar sunuyoruz.
1: Abi teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Sevgili dinleyenler, Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: 24 Temmuz basın ki konuğumuz Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Hikmet Bülbül. Sayın Bülbül, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, 24
1: Temmuz hemşerilerimin, değerli dinleyicilerin hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buyurun.
0: 24 Temmuz basın bayramı dolayısıyla sizden kısa bir değerlendirme rica ediyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki. Değerli basın mensupları, 24 Temmuz basın bayramı vesilesiyle kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum. Basın demokrasinin, özgür düşüncenin ve halkın haber alma hakkının en önemli güvencelerinden biridir. Gazetelerimizin her türlü baskı ve tehditten uzak, özgür ve güvenli bir ortam görev yapabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle başta Afyonkarahisar'ımızın değerli basın mensupları olmak üzere gece gündüz demeden görev yapan tüm gazetelerimizin 24 Temmuz basın bayramını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz de kolaylıklar diliyoruz size. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Saygılar bizden. Sevgili dinleyenler, Demokrat Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Hikmet Bülbül hattın diğer ucunda konuğumuz oldu.

0: Gün FM. 99.9.
1: Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kurbanın.

0: Basın Bayramı dolayısıyla Sandıklı Belediye Başkanımız Sayın Adnan Öztaş hattın diğer ucunda konuğumuz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla neler söylersiniz?
1: Tabii, Temmuz Basın Bayramı tüm basın camiamıza kutlu olsun diye başlıyorum. Tabii basın belediyeciliğin en büyük paydaşlarından bir tanesi. Basın olmadığı zaman belediyenin tüm icraatlarını vatandaşlara duyurmak da zorlandığımız bir kesim basın ne yazık ki. Ondan dolayı basın bizim için çok önemli. Tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz basın gününü kutluyorum.
0: Çok teşekkür ederiz yoğunluğunuz arasında bize de vakit ayırdığınız için. İnşallah yayında görüşmek üzere diyoruz. Sandıklı Belediye Başkanı Sayın Adnan Öztaş radyomuzda. Oldu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanda öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
7: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti, Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyetini kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerine serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100.000 kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıktığını hatırlattı. Adaylara değişen şartlara göre bir program seçmelerini tavsiye etti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu markalı beyaz peynir ürününde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Üreticiye idari para cezası uygulandı. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. Altı tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrail'li bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küsah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ardarda arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesi de duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine.
1: Dar ettin, geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim.
0: Sabrettim, bu gece kendimi mahvettim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Türk Salih, MCG Hotels Termal Spa Convention, Termal Spa Deneyimi, Kapalı Açık Yüzme Havuzları, Doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de, kendinize bir iyilik yapın, hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Gün FM 99.9.

Evleri hani hani da parlayı gümüş anne. Evleri hani hani parlayı gümüş anne. Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane. Aldım bakır kazan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Artroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve

0: Jacuzzi, büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...99.9... Afyon Gün FM.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon.

0: Ankara-Hisar Oteli'nin sıpası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
6: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: ...99.9
11: Radyo Gün.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar değerli şiir dostlarım. Efendim her zamanki gibi yüreğinizi ısıtacak sıcacık bir programla yanı başınızdayız. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Bu yayının sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte selamlıyoruz efendim sizleri. Hoş geldiniz. Haftanın bu son gününde haftanın bütün yorgunluğunu inşallah atacağız birlikte. Etkilenmiş bir dinleyici yani sizler aslında şiirin ta kendisisiniz efendim. Biz de kelimelerle bir aşık gibi raks eden edebiyatın en duygusal halinin unutulmaz dizelerini sizler için derledik ki şiir hep yaşasın diye değerli şiir dostlarım. Hadi güzel bir akşam olsun başlayalım.

Unut yağmur tanesini. Unut saçlarının rengini. Gözlerinin karasını unut. Şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adresleri unut. Rüzgarı, rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut. Sil bütün isimleri, yak şiirleri, olmasınları, olmayacakları. Olmadıları unut. Bak yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişsin, gitmeleri unut. Varsın keşke desin bir ses içinden. Keşkeler unut, oysalar unut. Gözlerini unut. Bu şehri unut. Kor gibiyken içinde. Kendin gidip beni burada kor gibilerini unut. Unut unuttuğunu. Islak incir tanelerini, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu. Sen mi geldinleri unut. Unut işte. Unutmak en iyisi. Unut. Unut iyisini. Hep ellerin sıcaktı ya. En sıcak ellerindi. Elin elime değdiğini unut. Unut. Yıldız yıldız. İstanbul İstanbul. Akşam akşam. Yavaş yavaş. Şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa nereye koyarsın böyle bir aşkı? Öyle unut. Hiçbir yere koyamadığım var.

0: Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

efendim. Unut şiiri, yıllardır şiir albümleri ve şiir programları ile gündemde olan İbrahim Sadri'ye ait bir şiirdir. Ve Aşk adlı kitabından seçtik bu güzel şiiri sizler için. Aşkın bin bir türlü halini gördük efendim açıkçası bu kitapta. İbrahim Sadri aşkın haritasını çizmekle beraber şarkıları, şiirleri, şehirleri ve filmleri de almış satırlar arasına. Aşk nasiptir, sadece nasiptir. İlle de nasiptir aşk. Herkes kendi aşkını yaşar. Kerem bir nasip ile düşer aslanın yoluna. Mecnun nasip ile, Tahir nasip ile diyor efendim aşk için. Yani her şeyi sorgulamamıza sebep olan bir kitap tavsiye ediyorum okumanızı. Ben Deniz Serkan Yılmaz efendim, devam edelim güzel iki eserle, sonrasında harika bir şiirle yine burada huzurlarınızda mikrofon başında olacağım.

Seni düşünmek güzel şey. Ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

şiir dostlarım, bir Mehmet Fuat derlemesi olan Nazım ile Piraye kitabından geldi. Bu kısa ama çok etkileyici şiir. Efendim, kitapta Piraye'den Nazım'a yazılmış mektuplar da var. İsimleri birbirine mal olmuş güzel fakat sonu buruk biten aşk hikayesine tanıklık ediyorsunuz. Her hikayenin bir sonu var ama acı ama mutlu. İnsan istiyor ki bu hikayede de mutluluk olsaydı, bu hikaye de mutlu bitseydi. Bir aşk hikayesine eşlik ettik değerli şiir dostlarım ve hemen hemen tüm aşıklar bu kısa ama öz şiiri birbirine göndermiştir. Hadi devam edelim. Güzel şiirler, şarkılar, türküler bizleri bekler.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkı.

kuşlar vardır, cana benzer havalarda. Soğuksa kar, baharsa yaprak. Bir başına büyür toprak ömrümüz, güneşle yeşil, elleriyle çıplak. Uslu ayaklarla başlamış yolculuk, yürünmez öyle, bazen durulur ve iner erenler katına yorgunluk. Kapanır sükun üzere kitaplar. Nefeslerle sürüp gider yaşamamız. Bir su kenarına gelir durur. Ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır. Yürünmez öyle hep. Bazen susulur. Bazen susulur.

Değerli şiir dostlarım, meşhur neokusamları vardır ya bazen bizlerin, hani kitabın bittiği bir an. Kitap bitmiştir, ne okusam diye düşündüğünüz o an işte. Elinizdeki kitap bitince kitaplığın karşısına geçip dakikalarca kurcalarsınız siz de kitapları benim gibi eminim. Ben de aynısı oldu kitapları karıştırırken Can Yücel'in Potreler kitabı geliverdi elime. Bu kitaptan seçtik biraz önce yüreklerinize ve gönüllerinize armağan ettiğimiz o güzel şiiri. Büyük ustanın çok bilinmeyen şiirlerinden biridir aslında. Ve bu geceye yakışacağını düşündük. Umarım şiir dostlarımız beğenmiştir. Bendeniz Serkan Yılmaz, radyolarını yeni açan sevgili dostlar, her zamanki gibi yarenliğinize minnettarım, hoş geldiniz. Unutmadan, öyle güzel bir şiir geliyor ki hazır olun. Birazdan.

Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Şehre simsiyah bir kar yağar. Yollar kalbimle örtülür. Parmaklarımın arasından gecenin geldiğini görürüm. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Çocuklar sinemaya gider. Yüzümü bir çiçeğe gömüp

ölürsem akşamüstü ölürüm. Alıp başımı gitmek isterim. Bir akşam bir kente girerim kayısı ağaçlar arasından. Gidip denize bakarım. Bir tiyatro, bir tiyatro seyrederim. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Uzaktan bir bulut geçer. Karanlık bir çocukluk bulutu. Gerçek üstücü bir ressam. Dünyayı değiştirmeye başlar. Kuş sesleri, haykırışlar. Denizin ve kırların rengi birbirine karışır. Sana bir şiir getiririm. Sözler rüyamdan fışkırır. Dünya bölümlere ayrılır. Birinde bir pazar sabahı, birinde bir gökyüzü, birinde sararmış yapraklar, birinde bir ada.

Gün FM. FM. 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan

Ben ölürsem akşamüstü ölürüm dedik değerli şiir dostlarım. Edip Akbayram'ın yanık sesi çınladı mı kulaklarınızda bilmiyorum ama Edip Akbayram tarafından bestelenip söylenmiş bir Atol Behramoğlu şiiridir bu güzel eser. Aynı zamanda şairimiz bu güzel şiiri Paris'te yazmış. Çocukluk yıllarına ilişkin görüntüler, metaforlar var şiirde. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Şiirdeki söz, yani ölüm, o sözün her zaman birebir kavramsal karşılığı değildir. Yani bu şiirin teması ölüm değil değerli şiir dostlarım. Ölmemek duygusu, ölmemek isteğidir. Güzel şiirlere, güzel türkü ve şarkılara bulanmaya devam edelim efendim. Birazdan yine güzel bir şiirle mikrofon başında sizlerle olacağım efendim. Ben Deniz Serkay Yılmaz.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
3: Çok

mesmer elleri var sevdalımın. Uzun kirpikleri, kaygılı, ıslak. Saçları yüzüme değer uykumda. Soluğu derimde, ürperir korkak. Esmer, esmer elleri var sevdalımın. Yorgun elleri var sevda şaşkını. Gülüşü kınını seven bir bıçak. Yaşamak, yanılmak, ölmek bıkkını. Yorgunsam, bezginsem, çaresizsem onu düşünürüm özgün ve kırgın. Türkülerle alınması gibi yorgun bir çingene açlığının.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz.

dostlarım Sennur Sezer'den Yorgun Çingene şiiri düştü gecemize. Güzel bir tasvir şiiriydi. Bir taraftan sevdiğinin dış görünüşüyle ilgili belli ipuçlarını verirken bir taraftan da sevgilinin iç dünyası, ruh alemiyle ilgili en belirgin özellikleri dile getirilmiş güzel bir şiir. Efendim, emek olmadan yemek olmuyor. Kafa düşünecek, eller çalışacak. Ya bedenen ya aklen veya her ikisiyle birden emek verilmesi gerekiyor. Yani terlemeden yemek olur mu veya çalışmadan hak etmek olur mu değerli şiir dostlarım? Sevgiyi bile kazanmak için hak etmek gerekiyor. Aşk tarifi şaşkınca, gülüşün anlatımı bıçaksı güzel bir şiirdi efendim. Eskişehir'de dünyaya gelen Sennur Sezer, 2015'te 72 yaşında hayatını kaybetti maalesef. Rahmetle, sevgiyle anıyoruz değerli şairimizi.

0: Gün Efem 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz.

şiir dostlarım. Eğer hala nefes alıp verebiliyorsak hayatta bir şeyleri değiştirebilme şansımız var demektir. Hayat herkese ikinci bir şansı sunar. Yarını. Yarınınız güzel olsun efendim inşallah. Haftanın son yayınıydı. Bizlere yarenlik eden tüm dostlarımıza, şiir dostlarımıza, radyo dostlarımıza, her nereden bizleri dinliyorsanız sevgilerimizi, saygılarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yayın da bu arada gerçekten çok iyiydi. Ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine sağlık. Güzel yayını benim için değil, sizin için hazırladıklarına emin olabilirsiniz. Aydınlık güzel bir güne uyanmanız dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.

Dünyayı kucaklayan ses. www.gulefem.net. Canlı yayın, haberler, yazarlarımızın özgün yorumları, görüşleriniz, önerileriniz için sitemizi ziyaret ediniz. www.gulefem.net.